0: Thank you. I'm Matteo. Kuya na mi Martin. Amata na ingin na mi yebut at kasuni tana. Tamani tirimanu takbau uti o tigini aktubu. At kasuni takbau uti.
1: Kujam me tanu takbau uti o tigini.
0: Muna.

0: Onun o silerlerin ağmayı ama karını ne buyan yaptım beni katarlın ile anı kağın yaptım. Ne gelme tuhani matiki katarlıgı oğun anı kağın yaptım. Seven kin beğen beni buyan yaptım. Beni lağrını makurlarını anı kağın yaptım. Ne gelme tuhani matiki katarlıgı oğun anı kağın yaptım. Six kin beni ne buyan yaptım. Beni lağrını taksi katarlıgı oğun anı kağın yaptım. Five bağnıktı mi makurlarını beni lağrını anı kağın yaptım. Ne gelme tuhani matiki katarlıgı oğun anı kağın yaptım. Six kin katarlıgı beni buyan yaptım. Taksi katarlıgı anı kağın yaptım. Nigel Mitwani Motiki Katarlugo, on on the Kangar to five, Kangar to Gapu Misakin Nalin, New York, Carlin, Taxi Katarlin, Anoran, to Nigel Mitwani Motiki Katarlugo, on on the Kangar to five, Mitty Matrim, Misakin Nalin, New York, on on the Kangar to ten, Iper to me, New York, on on the Kangar to eight. İgdirin mi makulduğunu taksi kattarlığını ile anı kağın yaktı. Ağına mı tuhanı mı teki kattarlığı o anı kağın yaktı. Sek sanıga yan mi makulduğunu yaktı taksi kattarlığını anı kağın yaktı. Ağına mı tuhanı mı teki kattarlığı o anı kağın yaktı. Five sanıgı ile amin uyan yaktı anı kağın yaktı. Negin mi tuhanı mı teki kattarlığı o anı kağın yaktı. Four kaos uyuttuğun mi sekin nan yaktı anı kağın yaktı. Ağına mı tuhanı mı teki kattarlığı ikullak pallarını o anı kağın yaktı. Four Ağzı ettiğim mesela kınarlarını nüvü yarınıyla oğun ağına kağın yaktı. Fuar kanıksının mı nüvü yan yaktı. Makın yakıllığına anı kağın yaktı. Oğun ağına mesela mutlaka katlılığı ikullak padlarını oğun ağına kağın yaktı. Tuav. Takua tafasilin yaktı. Kuni narauta. Tavsi mayu narasa. Tuzi CBC kuni narauta. Kavvinga neye karungi.
1: Tomorrow on The Current.
2: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that.
3: I'm Rebecca Zanbergen. U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met at the White House yesterday for the first time since the start of the Iran war. What came out of that meeting and what it may mean for the war coming up on The Current.
1: The Current. Tomorrow morning at 8:37, 9:07 in Newfoundland. And on the CBC Listen app.
4: Hello, I'm Lauren McGuinness, sitting in for Neil Cooksall.
5: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens. Tonight,
4: shock and aftershock to the system. A lot of people are still unaccounted for after a major earthquake rocks Japan. Our guest is there, and he says that for many of his neighbors, this is terrifying deja vu.
5: Smoke gets in their eyes. Musician Barney Bentall tells us about the emotional moment when he pulled out his guitar to play for the firefighters trying to save his BC ranch from an approaching wildfire.
4: The sweet, diminishing stench of success. For decades, St. Mary's, Newfoundland and Labrador, has been plagued by the terrible odor of fermenting fish sauce in a defunct factory. Now, cleanup has begun at last.
5: One good tourney deserves another. The FIFA World Cup is over, but the Women's Africa Cup of Nations is in full swing. A Kenyan sports reporter tells us now is a great time for the world to pay attention to African women's soccer.
4: The juicy details. A large collection of KFC memorabilia is now up for auction, including Colonel Sanders' own day planner, where he kept a conspicuous list of 11 herbs and spices, one of which our guest will reveal.
5: And they made it in their spore time. The good news is Chinese scientists created a living dress that can repair itself. The bad news is it's made from a fungal parasite that could one day bring about the end of the world. As it happens, the Tuesday edition, radio that reflects, will always have Paris, Cidic fungus.